0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Tuz.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta.

0: kalabalık sofraların güvenli adresi. Simit.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tuzgölü.
1: Hareketleriyle, davranışlarıyla herkes kendi kıymetini kendi belirler. Benim ayağımın altında, başımın üstü de müsait. Yerini sen seç, yerini sen seç. Bu dünyada ölüm var, ona göre seç.

hareketleriyle, davranışlarıyla herkes kendi kıymetini kendi belirler. Benim ayağımın altı da müsait, başımın üstü de, yerini sen seç. Cahiller diyarında imparator olmaktan zalimlerin yanında hizmetkar ol. Sevenlerin duası kutup yıldızın olsun, her zaman doğruyu bul. Yerini sen seç, yerini sen seç, yerini sen seç. Bu

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları

seninle yapamıyorum bir tanem. Elimde değil, istesem de, istesen de.

sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Radyo Tuzgölü 104.1.

0: bir reklam.
1: Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların...

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şeref

0: kızdırdın kendini. Sonra bıraktın.
1: Neden? Neden?
0: Anladım ki bir tanem.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuris'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-9911. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
9: En güzel güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
10: Reklamları dinlediniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
2: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemelerini

0: müşterileri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik değişir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Spahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
0: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
2: filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı.

uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı garanti altına alın.

0: Toz Gölü FM.
1: Toz Gölü FM.
0: Bozlak.
1: Türkü.
0: Arabesk.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuris'in yaptığı suç örgütüne ilişkin

0: ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS'ye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjack 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
9: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
10: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
11: Pasifik Su Arıtma.
12: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
13: Reklamları dinlediniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.
3: Bir reklam.
2: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik yanı.

Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf LGS, TYT ve AYT öğrencilerine

Geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın. 0533 230 79 68 0533 524 7207. Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

0: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538-740-6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların yeni...

iklim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı garanti altına alın. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi.
7: Akşam 104.1.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı kandiller. Bugün 24 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, 12.02 Türkiye'nin saati. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu günler, hayırlı kandiller olsun. Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif günü, Mevlüt Kandili bugün. Nice kandilleri hep birlikte erelim inşallah Rabbim katında. Tüm dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Bizleri de dualarınızdan eksik etmesin inşallah. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizi takip edebilirler. Yasin Yaşlı dinleyelim. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmet istedi. Bu güzel kandil gününde tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm dualarımız kabul olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine. Tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü. Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikametle beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
2: Ben şoför Nalan. Merhaba. Merhaba.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: anlatmaya yetmez sözüm, sanki canım sanki özüm. Duydunuz mu? İmparator'dan dinlemeye alışık olduğunuz şarkılardan biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik. Pürüz var. Arkadaşlar istek alamıyorum. Bugün bilginiz olsun. Bugün biz çalalım, siz dinleyin. Yarın siz söylersiniz, biz çalarız. Olmaz mı? Sırayla. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir İmparator şarkısı daha yapalım. İçimden geldi. Buyurun.
1: Gelen, geçen, yakıyor.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörekli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş.

0: temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1, iletişim 0545-166-9306, Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507-604-46-0.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
4: Reklamları dinleyin.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

94.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi,
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörekli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz. Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

0: Radyo Tuzgır.
1: Dilerim anlarsın, ayrılık sana çok koymaz. Çelişki isimli çalışmasıyla sevgili Gülşen mekanlarımıza konuk oldu. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde 0507-604-46-0'dan bizlerle iletişime geçebilir, sipariş bırakabilir. Araç süslemeleri için de rezervasyon yaptırabilirsiniz bu numaradan. Çay içmeye de bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Hizmetinizde 0507-604-46-0'dan bizlerle iletişime geçebilir, sipariş bırakabilir. Araç süslemeleri için de rezervasyon yaptırabilirsiniz bu numaradan. Çay içmeye de bekleriz.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsal.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri, Pasifik Su Arıtma, filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
9: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2-A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
10: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kırık Plak.
13: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılarda bizlere eşlik edecek programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Hababam sınıfından bahsedeceğiz. Hababam sınıfı serisinin her bir filminin sonunda vazgeçilmeyen bir gelenek vardır. Yıl sonu müsamereleri ya da eğlenceleri. Filmlerin içinde de şimdiki şarkılara taş çıkartacak güzellikteki o nostaljik parçaları da rastlarız sık sık. Peki o dönemin hangi yıldızlarına ait bu eserler? İşte bugün onları hatırlayacağız hep beraber. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyorum.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde o dönem hangi sanatçılar taklit edilmiş onlardan bahsedeceğiz demiştik. Hemen Çilli Bom'la başlamak istiyorum Hababam vokal grubundan. Hababam sınıfı serisinin ilk filmi 1975'te gösterime girdi ve Hafize Ana Çilli Bom şarkısını söyleyerek Türk filmlerinden de tanıdığımız Lale Belkıs'ın aynı yıl çıkardığı 45'likteki parçasını bir kez daha ölümsüzleştirdi. Gelin bir kulak verelim, sonrasında tekrar buradayız.

Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

Ne diyorduk? Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde o dönem taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk sizlere. Az önce Lale Belkıs dedik, Çilli Bom dedik. Peki ya Cici Kızlara ne demeli? Yine serinin ilk filminin unutulmaz taklidi. Dönemin popüler grubu Cici Kızlar. Ve Ali Rıza Binboğa taklidi de Kemal Sunal'dan gelmişti o dönem. Bu filmle başlayan serüveninde yıldızı gitgide daha da parlayacak olan Kemal Sunal, Ali Rıza Binboğa'nın Ağlamak Yok şarkısını söyleyerek onu taklit ederken, kısa bir süre sonra ülkenin onun taklitleri sayesinde atılan kahkahalarla inleyeceğini henüz bilmiyordu. Kırık plak devam.

Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, Hababam sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk. Sıra geldi Hafize Ana'nın, Seyyal Taner'in son verdiğim işine şarkısını söylediği anlara. Adile Naşit, o yılların vahşi kızı Seyyal Taner'in parçasına çok eğlenceli bir yorum getirmişti. Seyyal Taner dedik, bu güzel şarkıyı sizlerle buluşturmamak olmaz. Hemen arkasından tekrar buradayız.

Rüçhan Çamay'ın kıyafetini ve zarafetini birebir yansıtan İnek Şaban'dasır efendim. Rüçhan Çamay yine dönemin ses getiren sanatçılarından bir tanesi. Kemal Sunal giyiminden el hareketlerine kadar birebir canlandırmış sevgili Rüçhan Çamay'ı. Ve Beyaz Kelebekler. 1963-1980 yıllarının popüler grubu Beyaz Kelebekler elbette Hababam sınıfında da kendisine yer bulacaktı. Devam ediyoruz.

0: Kırık plak. Reklamlar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
1: Arıtma. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 6177.
9: Şerefli Koçhisar.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 6177.
9: Şerefli Koçhisar.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kırık Plak.
12: Radyo Tuzgölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

0: Evet, İsmail.
1: İsmail.
0: Adresim aynı, İsmail.
1: İsmail.
0: Posta kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Kelbaşa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoryumda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeye, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this?

0: İsmail mutfakta biri mi var?
1: Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Hababam sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde söylenilen şarkılar ve taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk. İnek Şaban, Güdük Necmi ve diğerleri. Bu ne dünya kardeşim diye isyan ettikleri o neşeli şarkı, şarkıcı Yeliz'in 1976'da çıkardığı plağından. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene nasıl güzel bir şarkıdır. Gelin hep beraber kulak verelim, sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Ne diyorduk? Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde söyledikleri şarkılar ve taklit ettikleri sanatçılardan bahsediyorduk. Hafize Ana gençlik başımda duman mı diyor? Güzin Nebahat çiftinin 1975 yılında meşhur olan şarkıları Gençlik Başımda Duman, Kemal Sunal ve Adile Naşit ikilisine bence çok yakışmıştı. Devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın yeni

kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 239 68. 0533 524 7207. Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a, Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı

Efendim, Hababam Sınıfı Tatilde serisini hatırlar mısınız bilmiyorum. İzci kampında da eğlenceyi ihmal etmeyen Hababam Sınıfı, Erol Evgin'in o dönem epey ses getiren şarkısını Mahmut hocalarına uyarlamıştı hatırlarsınız. Ah bu hayat çekilmez ve samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin o unutulmaz sahnesi. Zühtü hocalarına ufak bir ders veren sınıfın Ali Rıza Gündoğdu'nun Zühtü isimli parçasını söyleyerek öğretmenler odasına selam çaktıkları o anlar.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde söylenen şarkılar ve taklit edilen sanatçılarla devam ediyor programımız. Hababam Sınıfı sınıfta kaldı 1976. Genç öğretmen Selma'ya yaptıkları büyük hatanın farkına vardıkları ve bunu yıl sonu eğlencelerinde de dile getirdikleri film Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Erkin Koray'ın hem Estarabim hem de Fesubhanallah şarkılarını seslendirmişlerdi. Büyük usta Erkin Koray her zamanki gibi kendine has ve marjinal tabi. Gelin kulak verelim, sonrasında buradayız.

Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa desem, eminim çoğunuzun gözünde Hababam sınıfının o yatakhane sahnesi canlanır. Uğur Doran'ın o neşeli şarkısını hatırlarsınız. Yatakhanede Hababam sınıfı hep bir ağızdan bu parçayı seslendirmişti. Ve son olarak Hababam sınıfına 4 kız öğrenci gelirse neler olur? Erkin Koray'ın Halimem şarkısını bilirsiniz. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hababam sınıfı hem konusu hem oyuncuları hem oyunculukları hem de müzikleriyle hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek.

Bugünlük biz ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün Efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
3: Reklamlar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
10: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz.
3: Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
11: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
12: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
13: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
14: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
13: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
14: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
15: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
15: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
15: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
15: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
15: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
15: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
16: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
17: Pasifik Su Arıtma.
16: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
17: Pasifik Su Arıtma.
16: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
17: Pasifik Su Arıtma.
18: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. mahallesi Ayhan Elektrik yanı.

başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
8: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
8: tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
9: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
10: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
9: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
10: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
9: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
10: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
9: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
10: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
9: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
10: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
9: Telefon 0538 740 61 77.
10: Şerefli Koçhisar.
11: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
12: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
13: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların...

0: eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68, 0533 524 72 07. Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a, Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı garanti altına alın. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
1: Bir reklamı dinlediniz. Artık misafirimizsiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Reklam.
2: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız?

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538-740-6177.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Vur beni vur öldür, öyle bit yaş. Alışamam, dayanamam ki sensizliğe yaş. Seninle çarpan şu kalbimi, seni seven şu deli kalbimi yaş. Tek mermiyle, tek kurşunla paramparça et. Öyle bit, öyle bit yaş. Öyle bit yaş.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın yeni...

ritim koştuğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9

Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Radyo Tuzgölü.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Şerefli Kuşlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi

0: Gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli

0: AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. mahallesi Ayhan Elektrik yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın.

0: ve Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların

tüm koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: İstasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: Sanitizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koşularda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-7207. Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Bu şehir

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası. Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın yeni nesil eğitim merkezi Fakülte Ankara ve 345 All Star erken kayıt avantajlarıyla sizleri bekliyor. 5, 6 ve 7. sınıftan LGS, TYT ve AYT hazırlığına kadar uzman öğretmen kadrosu...

Eğitim koçluğu tecrübesi, hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres, Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 60.

0: dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0500

0: 0-507-604-46-00.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
1: Reklamları dinlediniz.

hata benim günah, benim

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

0: Şerefli Koçhisar'da yaşanan şiddetli fırtına ve yağış, ilçe merkezinde önemli hasarlara yol açtı. Şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken birden fazla bölgede çatıların uçmasına sebep oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşamayan vatandaşlar sıkıntılarını Şerefli Koçhisar Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, birçok noktaya hızla müdahale ederek yolların açılmasını sağladı. Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Panlı Yolu, ilçe merkezine bağlantı yolu olan Ali Babacan Caddesi ve birçok noktada yolların kapanmasıyla ulaşım sıkıntısı yaşandı. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, özellikle E90 karayolundaki Lukoil'in yanında bulunan taksi durağını yerinden uçurdu ve yola savrulan çatılar elektrik kablolarına takılarak daha fazla hasara neden oldu. Ayrıca askeri kışlada camın düşmesi sebebiyle 4 askerimizin yaralandığı söyleniyor. Çarşı içerisindeki birçok tabela rüzgarın şiddetiyle yerinden koparak taşıtların üzerine düştü. Ayrıca bazı işyerlerinin çatısı uçtu. Belediye ekipleri, oluşan hasarları gidermek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İlçe sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda acil müdahaleler gerçekleştirilirken, yaşanan olumsuz hava koşullarının etkisiyle ilgili olarak ilçe genelinde gerekli önlemler alındığı bildirildi. AK Parti Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Bayram Sönmez kimdir?
1: Üniversite eğitimimi aldığım ve 9 yıl boyunca yüksek düzeyde yöneticilik yaptığım İngiltere deneyimlerimden sonra 6 yıl Türkiye'de özel sektörde yöneticilik görevini üstlendim. Daha sonrasında 5 yıl süresince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti vekili danışmanlığı görevini başarıyla yerine getirdim. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi ve diğer kurumlardaki tecrübelerimle Şerefli Koçhisar'ımızın karşılaştığı problemleri tespit etme ve çözme konusunda önemli bir birikim elde ettim. Ayrıca 6 yıl süresince AK Parti ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüterek yerel yönetim dinamiklerini yakından tanıdım. Hayatımın farklı coğrafyalarında edindiğim deneyimlerin birikimiyle doğup büyüdüğüm memleketim Şerefli Koçhisar'a 31 Mart'ta gerçekleşecek olan belediye başkanlığı için aday adayı oldum. Siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istediğim projeler ve vizyonumla Şerefli Koçhisar'ı daha yaşanabilir, güçlü ve kalkınmış bir yer haline getirme arzusuyla buradayım. İngiltere'deki uluslararası deneyimlerimle birlikte, şehrimizi kültürel zenginlikleriyle öne çıkaran ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir yönetim anlayışını benimsemeye hazırım. Desteklerinizi bekliyor, birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için adaylığımı sunuyorum.

çok istiyordum. Bahtıma uzanan el bekliyordum. Başka hiçbir şey istemiyordum. Bizi sokaklardan kim kurtaracak? Sokaklar mekanım, çile yoldaşım. Kimsesiz çocuklar, benim sırdaşım. Yağmurlu, çamurlu, soğuk geceler. Oh, kediler, köpekler, dert arkadaşım.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com. Bana arz bu yeni bir